0: Radyo TBS Hayna Sanlandaho
1: Samay badaliyo Pusta feriyo Tara saat Saat usteksa